mane ken kan leye basse ani lova ne klepise stai kunom ne okumise